Cumuşka orundaştırı teylesi yönünde ulanma Leniya'da cevap verip, deni terbiye carışlarından öz malında iz koğup malumat verip, göptüğün mazmunlardın minus sıkıntı içinde cevabın bilip, ahbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjangdın alkaçkı türkümde közgöçö dar materialdarı tizmesi jarıyalandı. 51 türdü ot çöp jana mömö diykan malçılardın kireşesin arttırunun jaŋı jolun açtı. Orta deniz kan azdı korusu degen emne. Daim kolumuzda sa, muavusta uzun vakit karmaganda manja katıp kalsa, kanday hareket kan jana kuvattı jandandırat degen mazmundardı bugünkü den soluk zor baylık beribizde ait berebiz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı körsötöbüz.

26. yıllık dildeştirme reyişince futbol aşağın daracalılar birleşme yarışının neşik bileti 5. aydın 7. günü 3. tomurda saat 10'da satıla başladı. Futbol güyermandarı çöntök telefonda Hyudong epin çürvalı bileti satı alısı bulut. Hemi bütün yanda konal şehirden aldı uzak 24 saatte kabar aynan aldı malumat uasıtlar. Örümçüde gün açı kabarın temperaturası 17 Celsius gradus yuru, 31 Celsius gradus ısık, çıkıştan 3-4 palşam alçıqat. Altay'da gün bulutu, havanın temperaturası 14-28 Celsius gradus şılığı tünlükten sudarım gel yürüt. Çöçökte gün bulutu ol varlıktan açılat havanın temperaturası 15 Celsius gradus şılığı 31 Celsius gradus ısık, batış tünlükten sudarım gel yürüt. Kulca'da gün açık, havanın temperaturası 14 Celsius gradus şılığı 38 Celsius gradus ısık, çıkış tünlükten sudarım gel yürüt. Bu ortalada gün bulutu ol varlıktan açılat havanın temperaturası 15 Celsius gradus şılığı 35 Celsius gradus ısık, batış tünlükten sudarım gel yürüt. Karamay'da gün bulutlu olup ardından açılat havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılu 34 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım jel jüret. Koytunda gün bulutlu olup ardından açılat havanın temperaturası 18 Celsius gradus jılu 36 Celsius gradus ısık, batış tüştükten sıdırım jel jüret. Şıhanzı'da gün bulutlu olup ardından açılat havanın temperaturası 18 Celsius gradus jılu 35 Celsius gradus ısık, batış tüştükten sıdırım jel jüret. Sancı'da gün bulutlu olup ardından açılat havanın temperaturası 16 Celsius gradus jılu 34 Celsius gradus ısık, batış tüştükten sıdırım jel jüret. Da gün bulutlu, havanın temperaturası 14 Celsius gradus jılı 33 Celsius gradus ısık, çıkış tündükten sıdırım jel jüret. Turpanda gün bulutlu olu artından açılat, havanın temperaturası 22 Celsius gradus jılı 39 Celsius gradus ısık, tündükten sıdırım jel jüret. Korulda gün açık olu artından gün ala bulutlu havanın temperaturası 14 Celsius gradus jılı 33 Celsius gradus ısık, çıkıştan sıdırım jel jüret. Alsuda gün açık olu artından gün ala bulutlu havanın temperaturası 14 Celsius gradus jılı 31 Celsius gradus ısık, tüştükten sıdırım jel jüret. Artışta gün açık olup ardından gün ala bulutlu havanın temperaturası 15 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım jel jüret. Kaşkarda gün açık olup ardından gün ala bulutlu havanın temperaturası 16 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım jel jüret. Xotende gün açık, havanın temperaturası 18 Celsius gradus jılı 31 Celsius gradus ısık, batış tüştükten sıdırım jel jüret. Jogorda aba rayının aldın maalımat uktuñuzdar. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кыза Бекмамбет турду, Апыш Бегимат Ахмат, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза, жооп редактору Мамит Мен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Харлу тилинин ырларынан угасыздар.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Şenjangdın alkaçkı türkümde közgöçö dağrı materialdarı tizmesi jarıyalandı. 51 türdü, ot çöp jana mömö diykan malçılardın kireşesin arttırının jaŋı jolun açtı. Orta deniz kan azdı korusu degen emne. Dayım kolumuzda sa, mavısta uzun vakit karmağında manca katıp kalsa, kanday hareket kan jana kuvattı jandandırat degen mazmundardı, bugünkü den soluk zor baylık beyrübüzdü, ayt berebiz.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayğuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut öt. Adenettin Çekiçok. Sılı Şitin Cibek Çolu'nun sırdı küçün sezindir. Saat 19'dan 30 minut ötkende ayay tamak kartasında indi. Sılı Şitin 6'nda 0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bol olat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Sılı Şitin 6'nda 0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bol olat. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılı Şitin 6'nda 0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bol olat. Densoluk berisin uqqaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bol olat. Sılı Şitin 6'nda 0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vaqıt siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bol olat.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjangdın alkaçkı türkümde közgöçö dar materialdarı tizmesi jarıyalandı. 51 türdü ot çöp jana meme diqan malçılardın kireşesin arttırının jaŋı jolun açtı. Orta deniz kan azdıq orusu degen emne. Daim kolumuzdasa, mavusta uzun vakit karmaganda manjak atıp kalsa, kanday hareket kan jana kuvatı jandandırat degen mazmundardı bugünkü den soluk zor baylık beribizde ait beribiz.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.